çalacak düğün. Aldın kızlar, yedirlerine. Tarkılar, tamam oğlum. Kalmaz siler, otmaz siler.